böyle sensiz çaresiz mecburum yaşamaya. Böyle sensiz çaresiz mecburum yaşamaya. Mecburum yaşamaya. Mecburum yaşamaya.

hasret kaldı gözlerim, gözlerine bakmaya. Seni boş sokaklarda başladım aramaya. Hasret kaldı gözlerim,

bafradır cigarası, yüreğindedir, ciğerindedir yarası, yarası. Altı çocuk büyüt.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum. Anadolu.

0: Seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime. Sensiz yaşayamam sözün geliyordu.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: mutluluk vermiyor hiçbir şey bana. Sevgilim yanımda sen olmayınca, yanardağ misali yanar dururum. Bir tanem yanımda sen olmayınca, sen olmayınca, sen olmayınca, mutsuzum bir tanem sen olmayınca, mutsuzum bir tanem.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Bazen kader oyun oynar işte beni kullara dostum. Bazen umulmadık şeyler gelir başlara. İsyan etme dostum. İsyan etme sen bu olanlara. Senin de alnına bunlar.
1: İmbat FM, damardan kalbe. Benim...

olsa yıllar, kan olsa yaşlar, sensiz soframda taş olsa ağaçlar, sel olsa yıllar.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Seni ben hüzünlü şarkılarda, umutsuz yarınlarda arıyorum. Bu kara sevdamı kime anlatayım? Anlatamam ki. Kınarlar bizi. Hor görüyorum. Öylesine çaresizim ki, bir yanımda sen, bir yanımda yuvam. Biliyorum, biliyorum geri dönmeliyim. Bağrıma taş basıp seni terk etmeliyim. Elveda güzel kız, bu yaramız hep gizli kalsın. Söyleme kimseye, söyleme dağlara, söyleme kuşlara, söyleme hiç kimseye.

0: okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme başucumda dur yeter, çiçek atma mezarıma gel yeter, gel yeter, bu da bana yeter, yeter.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Konuştuğumuzda hep bahsediyordun ya seni seviyorum diye. Nereden bilebilirdim ki? Nereden bilebilirdim ki senin böyle olduğunu? Şimdi yoksun, yapayalnızım, tek başımayım. İçim paramparça. Artık köşe başlarında ellerimi nefesimle ısıtıyorum. Yalnızım, tükendim.

günden değerli kıymetli konuklar. Lokalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programa başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

0: FM, damardan kalbe.
1: Ne oluyor sana? Sen bu halde düşecek insan mıydın? Hadi toparla. Toparla kendini artık. Hadi. Hadi gül biraz.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: FM, damardan kalbe.
1: Ne oluyor sana? Sen bu halden düşecek insan mıydın? Hadi toparla. Toparla kendini artık. Hadi. Hadi gül biraz.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.

0: Tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarruf seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

yaşamaydılar. Zaman durmuyor, adam kalmıyor, kadın engel olmuyordu. Zaman duramıyor, adam kalamıyor,

çocuk boynundaki ipli anahtarla kapıyı açtı. Çizgili defterin arasından kuruttuğu gelincik çiçeğini aldı. Kadın balkon kapısını açtı. Rüzgar perdeleri uçurdu. Adam açık pencereyi kapattı, masanın örtüsünü düzeltti. Bir ayrılığın 3 adımıydılar. Adam gitti, kadın kaldı, çocuk büyüdü. Şimdi gelincik bir ayakkabı kutusunda siyah beyaz resimlerle birlikte, ayakkabı kutusunun anısı çocuğun kilitli kalbindeler. Bir ayrılığın 3 resmiydiler. Adam, kadın ve çocuk. Perdeler, kapı kolu ve merdiven. Bir ayrılığın 3 resmiydiler.

0: kalbi. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
2: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: Aleminin iyisinden, damarın merkezinden ben Masal'dan herkese yürek dolusu sevgiler, saygılar, günaydınlar. Günaydınlar canlarım, ciğerlerim, günaydınlar günümü güzelleştirenlerim, nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Yeni bir gün yepyeni umutlarla başladı. Diliyorum bugünümüz dünümüzden çok ama çok güzel geçsin. Gün güzelliklerle dolsun, mucizelere tanık olmak nasip olsun. Saatlerimiz 09.15. Çalışan dostlar Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförlerim kazasız, belasız, cezasız hayırlı yolculuklarınız olsun. Esnaf dostlar hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen imbat canlarım keyifli dinlemeleriniz olsun. Hemen bir kontrol edelim. Sol şerit açık, kemerler takılıysa başlayalım mı efendim? Hazır mıyız?
1: Sol şeritte Masal'la damardan kalbe yolculuğumuz

açılsın sol şerit. Açılsın radyoların sesi. Geldi geldi. Masalınız geldi.

varsın ya. Arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Sana da günaydın hayatımın yanlışı. Ben demiyorum efendim, Güllü diyor. Yoksa ben hayatımın yanlışına niye günaydın diyeyim ki? Günaydın olmuş, olmamış bana ne? Hani bir laf var ya, göğüs kafesinde kuş besleyenlere selam olsun, diğerlerinin sapanları var. İşte o sapanları olanlara selam olmasın efendim. Damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Bu yolculukta bizlere eşlik etmek isteyen imbat canlarımız için o küçük hatırlatmayı hemen yapalım. Instagram hesaplarınızdan imbat.fm sayfasını takip edip paylaştığımız son videonun altına yorumlar bırakabilirsiniz. Bugün günlerden bir can günü. Bir canım, çok teşekkür ediyorum. Hani bir şarkıyı da Krallar Geçidi hazırlamışsın diyecektim ama Harika Avcı da girmiş işin içine. Ben şarkılar arasında seçim yapmayacağım. Hepsini alıyorum. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Buradan alkışlar sana, o güzel yüreğine gelsin. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, kolay gelsin masallı İstanbul Avcılar, Zeynel Abidin Bayram. Bugün en damar şarkılar dinleyeceğiz. Müslüm Gürses'ten diyor güzel bir şarkı. Tüm sevdiklerime, gurbetçilere, Gaziantep'li hemşerilerime, imbat dinleyenlerine armağan olsun. Emeğine, yüreğine sağlık. İmbat'a selam, damara devam masal. Şimdiden musmutlu hafta sonları diliyorum. Mutluluk her şeyden önce vücut sağlığıdır. İnsanlarla tanışırken değil, özür dilerim, İnsanları tanışırken değil tartışırken tanırsın. Çünkü öfke saklanan kişiliği ortaya çıkarır. Aynen öyle, kesinlikle katılıyorum. Tanışırken herkes ne kadar da cool, ne kadar da naif, ne kadar da romantiktir. Ama zamanla gerçek yüzlerini gösterirler. Neden? Çünkü ömür boyu rol yapamazsınız. Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu vardır. Hayırlı cumalar. İmtihan yollarından yürürken rahmetinden ümit kesmekten sana sığınırım Rabbim. Takdir senindir, sabır benim. Cumanın hayrı bereketi üzerinize olsun. Ellerinden öperim Masal ablam. Güneş her gün yeniden doğuyorsa hala yaşanacak güzel şeyler var demektir. Günaydın, hayırlı sabahlar, hoş geldin, iyi ki geldin, çok özlendin Masal ablam benim. Nasılsın? İyisindir inşallah, ben iyiyim, Allah'ıma şükürler olsun. Tüm imbat canlara selamun aleyküm, günaydınlar, hayırlı cumalar diliyorum canlar. Abla senden iki şarkı istiyorum. Kimse benden hatır beklemesin. Yaptığı hatalarla yüzleşmek yerine içtiğimiz kahvelere ya da yaptıklarımızın arkasına sığınmasın. Benim neye kızdığımı ya da kırmızı çizgimin ne olduğunu bilmenize rağmen bazı yanlışları yapmayı göze alıyorsanız benim vereceğim tepkiyi kaldırabileceğinize emin olun. Çünkü ben herkese hak ettiği gibi davranırım. Ama bana hak edildiği gibi davranılmadığında hayatımdan silemeyeceğim insan yoktur. Video çok güzel olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık, paylaştım bile. Masal ablam benim diye seslendin. Sedat hoş geldin. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. El öpenlerimiz çok olsun inşallah. Soldan soldan geldi geldi. İki gözümüzün çiçeği, kalbimizin, yüreğimizin prensesi. Hoş geldin. İmbat canlara selam olsun. Senden ricam, Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı çalar mısın? Teşekkür ederim. Sen kendin ne kaybettiğini anlamazken birçoklarının senin yaşamından ne kadar çok çaldığını, sen de sana ait ne kadar az şey kaldığını yeniden düşün. Göreceksin ki vaktinden önce ölüyorsun. Rıdvan Akçakaya hoş geldin. Sana, o güzel yüreğine de selam olsun, sevgi olsun. Günaydın Can kardeşim, nasılsın? İyi misin? Günaydın canlar, iyi yayın, iyi akşamlar demişsin ya. Nasılsınız, iyi misiniz? Hayırlı cumalar, her zamankinden güzel bir gün olsun.
güzel bir hafta sonu geçirin. Danimarka'dan sevgiler diye seslendim. Bugün çok yoğunum. Ağırlık çalışacağım. Nerede hareket orada bereket demişsin. Oh mis, Ayşe'nin benim canımsın. Beni de şaşırttın. İyi akşamlar deyince dedim ne oluyor? Günaydın, hayırlı cumalar Masal abla. Saatini sabırsızlıkla bekliyoruz. Sizden Ferdi Tayfur'dan diyor güzel bir şarkı istiyorum. Sizlere ve tüm İmbat ailesine armağan ediyorum. İyi yayınlar diye seslenen sevgili İlyas hoş geldin. Duydun mu? Gelsin o zaman şarkımız sevgili İlyas. Hadi son ses.

Günaydın, hayırlı sabahlar Can Masal kardeşim. Hayırlı cumalar, sağlık, mutluluk, huzur dileğiyle neşeli, aksiliksiz, keyifli yayınlar. Sol şerit yağmurdu, kemerler takılı. Başlasın başlasın, damardan kalbe yolculuk. Tüm ibadetçilere sağlıklı, mutlu, huzurlu gün diliyorum. Sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Bugünümüz dünden güzel olsun. Orhan Gencebay'dan diyor güzel bir şarkı gelir mi? Şimdiden çok teşekkür ederim diye seslenen Finlandiya. Mustafa Yaşar. Mustafa abim hoş geldin. O güzel şarkıyla açılış yaptık. İnşallah sen de dinlemişsindir. Yağmurlu havalarda bu şarkılar. Ay yüreklere bir başka dokunur. Günaydın, günümü aydınlatan İmbat'ın kraliçesi, sabahımın güneşi, masalım ben Yelda Sarıdemir. Canım olan kocam, hayat arkadaşım Emre Sarıdemir'e sevgilerimi gönderiyorum. Ve şunları söylemek istiyorum. Sen hiç kimseyi kafana takma. Ben senin için gidilmeyecek yollara gittim. Ben senin cefana da sefana da razıyım. Neyi nasıl anlatmak istersem anlatayım, sen anlamak istediğin gibi anlayacaksın. Allah'tan tek duam o dört duvar arasından çık. Ve doğruyu, yanlışı kendi gözlerinle gör. Aslında sen benden daha iyi biliyorsun neyin ne olduğunu. Ben sana bir söz verdim, iyi günde, kötü günde diye. Sen arkana yaslan. Arkanda dağ gibi karın var. Ellerimi bırakmadığın sürece ben hep seninleyim, merak etme. Alıştım diyor. Cefanı da alıştım, sefanı da. Masalın bugünkü istek şarkımız Zara'dan diyor güzel bir şarkı. Canımdan ileri sevdiğim kocam Emre Sarıdemir'e, Nazif Tetiye ve onlarla aynı kaderi paylaşan arkadaşlarına gelsin iyi yayınlar diye seslendin. Yeldam canımsın, hoş geldin. Emre de biliyordur tüm gerçekleri ama işte mesafeler olunca arada. Ay ay, hasret çekenler, yol gözleyenler diliyorum ki tez vakitte kavuşsun. Ama istemiş olduğun türkü arşivimde yok. Ya amayla başlayan cümleleri çok sevmesem de söyleyeyim de sonra sitem etme bana. Can kardeşim, ben seni tuz kadar seviyorum. Ayşenim canımsın, tansiyonunu mu çıkarıyorum? Yok yok, şaka yaptım. Tuz kadar sevmek, sensiz hiçbir şeyin tadı tuzu yok manasındaydı değil mi? Ya da ben öyle olduğunu düşünüyorum. Sen de çok seviliyorsun, o güzel yüreğinden kocaman öpüyorum. Kar çiçeğim günaydın, günaydın. Hoş geldin, sesine kurban olduğum. Bergen çalar mısın? Bir de diyor Orhan Baba'dan güzel bir şarkı olur mu? Ablama, Gönül Kırmaz ailesine, Aydın'a gelsin. Özellikle anneme, seni dinleyen herkese gelsin. Bir de diyor sana yakala. Hayırlı cumalar diye seslenen Mevsim'im hoş geldin. Şarkıyı aldım ta canıma canıma. Oh mis diyeceğim dinlerken. Çok teşekkür ediyorum. Orhan Baba şarkısı benden sana da armağan olsun. Selam Can Masalım, ben Yelda Sarıdemir. Masalım sana selam getirdim diyor. Eniştem Nazif Tetik sana şunları iletmemi istedi. Masal Hanım'a çok teşekkür ederim böyle bir yayın yapıp mahkumların sesi olduğu için dedi. Denizli'de olan evimin ana kraliçesi, hayattaki yıkılmazlığım Yeliz Tetik için. Özüm Gürses'ten diyor güzel bir şarkı istiyorum. Çok çok selam söyledi Masalcığım. Gerçekten seni can kulağıyla dinliyorlar. Çok seviliyorsun. Bu istek şarkısı diyor eniştem Nazif Tetik'e ve ablam Yeliz Tetik'e gelsin iyi yayınlar diye seslendin. Yeldam tekrardan hoş geldin. Selamı aldım ta canıma canıma. Çok teşekkür ediyorum. Benden de sizlere sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Rabbim sabır versin. Tez vakitte kurtarsın inşallah. Orada bulunan herkese Müslüm Baba'nın o güzel şarkısını ilerleyen dakikalarda armağan edelim. Ama öncesinde hazır Ayşe'nin iyi akşamlar demişken
biz de bir akşam güneşi dinleyelim, değil mi?

tüketiyoruz efendim. Dakikaları, saatleri, günleri, haftaları, ayları, yılları. Bakın bugün Ekim'in 9'u oldu bile. Geçen vakit ömürden geçiyor, o yüzden lütfen vaktinizi en güzel şekilde değerlendirin. Sevdiklerinize vakit ayırın. Selamun aleyküm, günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar Masal Hanım. Eskiden çalıştığım zamanlar cumayı çok seviyordum. Çünkü ertesi gün tatildi. Şimdi evde olduğum için hep tatil. Cenab-ı Allah işinize gücünüzü rast getirsin. İyi bir hafta sonu geçirin diye seslenen Sakal Faruk. Faruk abi. Oh mis diyelim. Keyifli dinlemelerin olsun. O güzel yüreğine sonsuz sevgi saygı olsun bizlerden de. Kolay gelsin Masalcan kardeşim. Hayırlı cumalar tüm İmbatcan dostlarına. Hayırlı cumalar diliyorum. Ben bugün değişiklik yapmak istiyorum. Hor Görme Garibi şarkısını dinlemek istiyorum. Sadece sana bana gelsin diye seslendin. Can abim. Bekir Kaymaz abim hoş geldin. Aldım kabul ettim şarkıyı, şahanesin. Güzel bir değişiklik. Arada değişiklik yapmak şart değil mi? Peki o güzel şarkıyı da listeme alıyorum hemen. Birlikte keyifli dinleyelim olur mu? Söz ver bak, sonra dinlemedim deme. Kar çiçeğim günümüze hoş geldin. Bunlar sana çok seviliyorsun diye seslenen mevsimim. Çok teşekkür ediyorum. Şahane çiçekler, gözüm gönlüm açıldı. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, hoş geldin diye seslenen Aydın'dan Hüseyin. Sen de hoş geldin. Masalcan iyi yayınlar, hayırlı cumalar. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Amin Nevzat, sen de hoş geldin.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: aşktan yana.
1: Evet, şahane bir konseri sonlandırdık bir canım. Çok teşekkür ediyoruz eline, emeğine, yüreğine sağlık. Alkışlar sana, o güzel yüreğine gelsin İmbat canlarım. Sizlerin de alkışlayan elleriniz dert görmesin. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun. Cumanın hayrı, bereketi, feyzi hepimizin üzerine olsun inşallah. Nasılsın Can Masal, iyi misin? Ben iyiyim, umarım sen de iyisindir. Bugün senden iki şarkı istiyorum. Bu şarkılar sana, bana, mevsime, tüm İmbat FM dinleyenlerine gelsin. Şimdiden teşekkürler. İmbat'a selam, damara devam. Cansın, seviliyorsun. Masal candır, gerisi heyecandır. Eyvallah. Adana'dan selamlar, saygılar sunarım. Boş ver be yaşı başı, yüzündeki çizgileri, saçındaki beyazı. Kaç bahar daha göreceğiz? Meçhul ömürde fazla kurcalama hayatı.

gül gülebildiğince, sev sevebildiğince, yaşa yaşayabildiğince. Sevgili Mesut hoş geldin. Aynen öyle, kesinlikle katılıyorum. Kim bilir daha kaç bahar göreceğiz. Geçtiğimiz dakikalarda söyledim ya, zamanın kıymetini, sevdiklerimizin kıymetini bilmek gerekiyor. Adalı'ya da selamlar, sevgiler gönderelim. Kar çiçeğim, sesini duymak çok güzel. Sol şeridi açtım. Aydın'da çiçek seramda, soldan soldan gel diyor. Şarkılar çok güzel, videon da çok güzel. Güneş doğdu, hoş geldin. Cengiz Baba'dan güzel bir şarkı. Gönül Kırmaz ailesine, özellikle sana da. Herkese armağan olsun, günaydın. Güzel günler diliyorum. Bugün güneş biraz geç doğdu. Çünkü senin gülüşünü bekledi. Ben de bekliyorum. Çünkü senden günaydın gelmeyince güneş doğmuyor bana. O zaman kocaman bir günaydın mevsimime. Canımsın. Gönül Kırmaz ailesine benden de selamlar, sevgiler olsun. Serandaki çiçekler de şahanedir eminim. Kokusunu ben buradan hissediyorum. Oh mis. Şarkılar güzel. Çiçeklerin içindesin. Daha ne olsun mevsim. Günaydın masalımız, tatlı yayınlar, günaydın imbahçanlar, hayırlı cumalar, sağlıklı günler, tatile organize kroneden selamlar. Çalar mısın Ferdi Baba'dan masalımız güzel bir şarkı? Tüm Ferdicilere, imbahçanlara, Ahmet Uysal'a, İlyas Taşyer'e, Ali Nizamoğlu kardeşlerime, Beyda'dan motor bakım ustamız Ahmet Güney'e, Garip Emmi Bekir Kaymaz'a, sana da gelsin masalımız hadi bakalım diye seslendin. Beyda'lı hoş geldin. Kurene çalışanlarına, adını saydığımız imbahçanlarımıza da selamlar, sevgiler gönderelim. Günaydın, günaydın sabah yıldızım, günümü aydınlatanım, hoş geldin. Masalım nasılsın? Keyifli yayınlar, hayırlı, huzurlu, bereketli. Dualarımızın kabul olduğu bir gün diliyorum. Herkese hayırlı cumalar diye seslenen Emine. Herkes yüreğinin ekmeğini yermiş, o yüzden de yürekten dualarıdır. Rabbim dualarınızı kabul etsin inşallah. Günaydın, günaydın, hoş geldin Masalcan. Cuma'nın feyzi, bereketi inananların üzerine olsun. Efeler Diyarı Aydın'dan selam olsun diye seslendin. Mustafa hoş geldin, çok teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sana selam olsun, sevgi olsun. Herkes kalbi kadar işte. Nezaketi eziklik diye, özür dilerim. Herkes kalbi kadar işte, nezaketi eziklik, iyi niyeti kerizlik sayan ahmaklarla yaşıyoruz. Damarın kalbine İmbat FM kraliçesi, okuyamadım. Metin Efe niye öyle oldu? Dur ya, baştan alacağım. Herkes kalbi kadar işte, nezaketi eziklik, iyi niyeti kerizlik sayan ahmaklarla yaşıyoruz. Damarın kalbine, İmbat Efem'in kraliçesine Ödemiş'ten selam olsun. Cumamız mübarek olsun. Ahmet Şafak'tan güzel bir şarkı. Sana İmbat Efem ailesine gelsin. Can Masal, iyi ki varsın diye seslendin. Metin Efe hoş geldin. Kusura bakma, bir an okuyamadım. Heyecan yaptım herhalde. Bizlerden de Ödemiş'e, sana, seni tanıyan herkese selam olsun, sevgi olsun. O güzel şarkıyı listeye aldım bile. Selam prenses, günaydın, hoş geldin şekerpare, güzel yayınlar, nasılsın, iyi misin? Video güzel olmuş, beğendim, sefalar getirdin. İmbat'ın orkidesi, gülü, bülbülü, sümbülü. Bülent Kurtsel de hoş geldin, valla mevsimin serası gibiyim ben de. Gül, bülbül, sümbül. Senin neşen nasıl? Maşallah her zaman bomba gibisin. İmparatordan diyor güzel bir şarkı. Bana sana gelsin. Ne diyor masalımız? Kopmak, dağılmak serbest. Soldan soldan devam. Oh mis. Şekerpare candır. Gerisi heyecandır. O kadar. 90 kere maşallah şekerparemize eyvallah teşekkür ediyorum diye seslendin. Bülent Kurt hoş geldin. Krallar geçidinde o güzel şarkıyı da paylaştım. İnşallah sen de son ses dinlemişsindir. Ay. Gelsin Orhan.
Can abim, Bekir Kaymaz abim. Son ses diyelim mi?

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

şu güzelim şarkıları herkes sevdiğiyle birlikte şöyle el ele göz göze dinlese ne güzel olurdu değil mi? Şarkı bende o duyguları uyandırdı. Ama herkes yalnız, herkes mutsuz. Herkes demeyelim de genelde. Sevdiğiyle birlikte olanlar da var. Kıskandık mı? Tabii ki hayır. Ama imrendiğimiz doğrudur. Günaydın, iyi yayınlar Masal. Bu şarkılar diyor moral olsun. Teşekkür ederim şarkılarımı çaldığın için. Şimdiden iyi yayınlar diye seslenen bir canım. Canımsın, biz teşekkür ediyoruz. Bir kez daha eline, emeğine, yüreğine sağlık. Şahane bir konserdi. Alkışlar sana, o güzel yüreğine geldi. Şükür kavuşturana, şükür bugün de huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip oldu. Hoş geldin, sefa getirdin, hayırlı huzurlu, bol bereketli bir cumamız. Hayırlı huzurlu, kazasız, menekşe kokulu yayınların olsun inşallah. İki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim. Oh mis. Can abi, Muhsin abi. Gönlüne yüreğine sağlık, süper bir video. Gönder gelsin yüreğe dokunan Orhan Baba şarkıları sana sana. Diğer yürek okşayan şarkılarda okyanus yürekli İmbat Canlara gelsin. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla Can Masal kardeşim. İmbat Canlar, Allah'a emanet olun canlar diye seslendin. Of of, nasıl bir şarkıdır diyor. Hangi kafayla yazdın be insan? Yüreğin var olsun Masal kardeşim diye de not düşmüşsün. Yak Gül şarkısı değil mi? Sil beni. Fena şarkı, fena. Vallahi hangi kafayla yazmış bilmiyorum ama bizim kafaları dumanlandırdığı kesin. Antalya'dan selamlar, günaydınlar, hayırlı cumalar. Onur Akın'dan diyor güzel bir şarkı çalabilir misiniz? İyi yayınlar diye seslenen Bilgehan Ersoy. Günümüz aydın olsun inşallah. Antalya'ya da selam olsun. Saygı olsun. Günaydın, ben Aydın'dan operatör Musa. Evlatlarım için diyor sıradaki tüm şarkılar gelsin. Hoş geldin. Vallahi sırada çok güzel şarkılar var. Bir de yemin ediyorum bakın. Doğru söz yemin istemez ama öyle içimden geldi. Listeyi görüyorum ben. Sizler çalma listesini görmeseniz de İmbat Canlarımızın hangi şarkıları istediğini gördüğünüz için aynı fikirdeyiz değil mi? Operatörlerimize de selamlar, sevgiler olsun. Sırada güzel bir Ferdi Baba şarkısı var. Musa, sana ve evlatlarına armağan edelim, olur mu? Merhaba Türkiye'nin öbür ucundan, Giresun Espiye Güzel Yurt Köyü'nden. Benim için diyor Selçuk Balcı'dan güzel bir şarkı çalar mısınız? Adnan hoş geldin. Türkiye'nin öbür ucuna da selamlar, sevgiler gönderelim. Ayşen kardeşim de benim gibi diyor akşamdan yazıyorsa diyor mesajı. O yüzden iyi akşamlar demiştir. Can abim, Bekir Kaymaz abim. Öyle değil mi? Şimdi İmbat Canlarım akşamdan hazırlanıyorlar. Sabah da kopyala yapıştır yapıyorlar. Ama Ayşen'in durumu o değil. Ayşen şöyle yapıyor. Ayşen konuşuyor, telefon yazıyor. Artık telefonu da Türkçeyi pek anlamıyor herhalde. Danca konuşsa daha mı kolay yazar onu da bilemedim ama bu sefer ben Danca'yı okuyamam. Karamürsel'den sevgiler, saygılar komşum Mümin abime. Bergen'den diyor güzel bir şarkı armağan ediyorum. İyi yayınlar diye seslendin. Ergün hoş geldin. Kocaeli'ne de selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Teşekkürler abla, cansın, damara devam diye seslendin İlyas. Çok teşekkür ediyorum, sizler de cansınız. İyi ki varsınız, iyi ki oradasınız. Selamun aleyküm, hayırlı cumalar. Sesinizi duymak çok güzel. Her günümüz cuma günü gibi güzel olsun. Şarkılar damardan. Dinlemek çok güzel. İstek yapmaya gerek kalmadan hepsini dinliyorum. Şarkı seçimi yapan kardeşlerimin ve sizin ellerinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Ankara'dan selamlar, sevgiler, alkışlar sizin için gelsin diye seslendin. Başkentimizden Mustafa Daşkın, çok teşekkür ediyorum. Ben de alkışlarımı sizlerin o güzel yüreklerine gönderiyorum. Çünkü şahanesiniz. Peki Ferdi Baba şarkısı var sırada. Sana da armağan edelim sevgili Mustafa.
Kocaeli Karamürsel'den günaydın Masal ablam, hayırlı yayınlar dilerim. Hoş geldiniz, hayırlı cumalar olsun İmbatçı kardeşlerime. Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı gönder gelsin. Güzel memleketim Karamürsel, Manisa, Afyon, Karahisar, Danimarka, İzmir, Bostanlı, Finlandiya, Almanya, Aydın. Sesler sonda. Başlasın başlasın. Masal ablamız gelmiş, hoş gelmiş diye seslenen Mümin Başkan, sen de hoş geldin. Ferdi Baba şarkısı istemişsin ama sırada yine bir Ferdi Baba şarkısı var. Bu şarkıyı armağan etsem olur mu? Ha? Kabul mü? Of of. Ahlar, oflar havalarda uçuşsun.

zor insan diyorlar bana. Henüz hayatın o acımasız tarafıyla yüzleşmemiş olanlar. Soğuksun diyorlar. Neler yaşadığımdan hiçbir bilgisi olmayanlar. Bencilsin diyorlar bana. Verip de alamadıklarımdan çok vermediklerimin hesabını yapanlar. Çok yalnızsın diyorlar bana. Kendimi hayatın bu tarafında daha güvenli hissediyorum. Çünkü karşı taraftakiler iyi insan istemiyorlar. Çok karamsarsın diyorlar bana. Ne çektiysem iyi niyetimden çektim ben. Bilmiyorlar. Rıdvan Akçakaya. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Ne çektik be Rıdvan? Ama vazgeçmedik iyi niyetli olmaktan, değil mi? Sadece kötü niyetli olanları kendimizden uzaklaştırdık. Sarhoş olmak için içmeye gerek yok. Uykusuz kalın yeter. Of of Ferdi Baba, sen de beni diyor çok uykusuz bıraktın. Aydın'dan Hüseyin. Keyifli dinlemelerin olsun. Ferdi Baba, açın, açın sol şeridi. Damardan kalbe yolculuk tüm hızıyla devam. Ver coşkuyu masalımız Danimarka'da. Özür diliyorum. Aklım fikrim Danimarka'da herhalde. Damarlarda bir şey kalmadı. İki gün diyor. Kendimize zor geliriz. Fidan diyor. Mustafa Yaşar. Beyda'dan selamlar, iyi yayınlar tüm imbahçanlara. Hüseyin Ovalı kardeşim, Dinçer Demirel abim, Beyda Sanayi sitesi çalışanlarına ve masalımıza mümkünse diyor Murat Göğe Bakan'dan güzel bir şarkı gelir mi? Şimdiden çok teşekkürler diye seslenen Ahmet Güney, Ahmet Ustam. Hoş geldin, gelir tabii ki o güzel şarkıda. Ama ilerleyen dakikalarda... Keyifli dinlemelerin olsun. Masal abla bir kez diyor, senin çok sevdiğin bir şarkıyı yayınlar mısın? İyi yayınlar tüm çalışanlara ve sizlere, armağan olsun diye seslendin. Sevgili İlyas, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol öncelikle. Orhan Baba şarkılarını severim ama bugün imbahçanları bol bol Orhan Baba şarkısı istemişler. Son zamanlarda çok sevdiğim bir şarkı var. Onu paylaşayım kendim için. Nazik davranışın için de teşekkür ediyorum. Bak, heyecanlandım, konuşamadım. Ama hangi şarkı? Sürpriz olsun. Çalarken anons edeyim ben. İstanbul Avcılar Zeynel Abidin. Süper konser dinledik. Emeğine, yüreğine sağlık. Yüz üzerinden yüz diye alkışlarını göndermişsin. Masalım ben Yelda Sarıdemir. Şu cumanın yüzü suyu hürmetine sana ellerimi açıyorum Allah'ım. Duyan belli, duan belli, gerisi takdiri ilahi. Masalım diyor, arşivinde yoksa senin canın sağ olsun. O zaman kocam da bana diyor, senin seçeceğin Müslüm Baba şarkısı yayınlar mısın can kardeşim? Hayırlı hafta sonları diliyorum, Allah'a emanet olun. Bekleyenler var Allah'ım. Şifa bekleyen, çaresini bekleyen, nasibini bekleyen, rızkını bekleyen, haber bekleyen, huzur bekleyen, hayırlısını bekleyen. Bekleyenlerin yükünü hafiflet Rabbim. Sen ol dersen her şey olur. Bekleyenlere beklediklerinin en güzelini nasip et. Hayırlı cumalar. Yeldam canımsın. Rabbim hepimizin gönlüne göre versin. Müslüm Baba'dan bir şarkı seçelim. Senin için ve değerli eşin için listemize alalım.

Hasret oldu içime dönüşün. Hep duyguların esiri oldum. Unutmak için seni söz geçiremedim bu gönlüme. Bazen bir tanrıya, bir de sana isyan ettim. Nemrud'un yaşadığı lanetlenmiş de. Şimdi akordu bozuk bir saz gibiyim. Her telimde ayrı bir ses, umutsuz türküler dolanıyor dudaklarımda. Aşktan yana

0: damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
2: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

Dürüst olmaktan korkma. Kaybedeceğin en fazla yanlış insanlar olur. Aynen öyle Zeynel Abidin Bayram. Onları da kaybettiğimiz için üzülmeyeceğiz ya. Ne diyorduk? Moddumuz belli efendim. Dertlendik bitti. Hayırlı yayınlar Masal. Ferdi Baba'dan diyor güzel bir şarkı çalar mısın? Bu şarkı Beydağlı ve tüm Ferdicilere armağan olsun diye seslenen Ali Nizamoğlu, hoş geldin. Şarkıyı listeye alalım ama bugün çok Ferdi Baba çaldık. Tekrar çalabilir miyiz diye bir soru işareti bırakayım. Çalarsam sürpriz olsun. Şarkımı çaldığın için çok teşekkür ederim. Yüreği düzen ablam benim diye seslenen sevgili Seda. Keyifli dinlemelerin olsun. Kar çiçeğim teşekkürler. Aldım canıma canıma. Son ses dinledim diye seslendin. Mevsimim oh mis. Şimdiden çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettin. İyi ki varsın. Şu an işbaşı yapacağım. Yazamadığım için, yazamayacağım için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şarkıları sana da armağan ediyorum. Masal diye seslenen. Bir canım biz teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. İşbaşı yaptın bile. Kolaylıklar diliyoruz sana. Günaydın güzellik. İyi yayınlar diliyorum diye seslenen Gülşen'im. Çok teşekkür ediyorum. Moralin nasıl? Daha iyi misin? Sorunların üstesinden gelebilmişizdir inşallah. Of of Ferdi Baba diyen iddialar atan Aydın'dan Hüseyin. Konser listesi muhteşem. Eline, emeğine, yüreğine sağlık Bircan'ın. Hepsini aldım. Keyifle dinleyeceğim. Bütün alkışlar canlı gönülden Bircan'a gelsin. Yüz üzerinden yüz diye puanlı mı yapan Eminem. Günaydın ve hayırlı cumalar olsun İmbat ailesi. Yüreğine sağlık diye seslenen Ramazan Köse. Ramazan çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. Günaydın, hayırlı sabahlar. Cumamız mübarek olsun ablacığım. Nasılsın bakalım? İyi misin? Ben iyiyim. Yeni uyandım. Bir saat önce uyanmış. Oh mis tabii. Tatil gününde plan program yoksa en güzeli uyumak zaten sevgili Hoşit. Harika liste, şahane şarkılar. 2 ve 3'ü aldım diyor. Benim olsun, yakışır yani. Tamam Bülent Kurt. 2 ve 3. şarkıları sana da armağan etmiş olalım. Konser için çok teşekkür ederim. 4 numaralı şarkı benim olsun. Ne de güzel geldi. Eline emeğine sağlık puanım. Direkt 1 milyar. Karamürsel'de sesler sonda diye seslenen. Mümin Başkan. Merhaba, iyi yayınlar dilerim. Nasılsın Masal? Şimdiden mutlu bir hafta sonu diliyorum. Mümkün olursa Orhan Gencebay'dan diyor güzel bir şarkı çalar mısın? Kendine iyi bak. Masal biraz moralsiz ve umutsuzdum. Yayının güzelliğini bozmamak için uzak durdum yorumlardan. Değerlisiniz, Allah'a emanet olun diye seslendin Kadir Pak. Kadir var bir haller, anladık zaten. Elimizden gelen bir şey olur mu bilmiyorum ama moraliniz bozukken de buralarda olduğunuz zaman bizim moralimizi bozacağınızı düşünmeyin. Belki sizlerin morali düzelir. Şu anda hayatında ne ters gidiyorsa diliyorum ki tez vakitte her şey yoluna girsin. O güzel yüreğini üzme. Su akar yolunu bulur be Kadir, bulur. Söyleyemedim de. Sabrın sonu selamet değil mi? Kadir Pak. Eline emeğine sağlık, çok güzel konser oldu. 1 numarayı aldım. 4 numarayı aldım diyor. Of of. Bir cana alkışlarını gönderen ve 100 üzerinden 100 diye puanlama yapan Aydın'dan Hüseyin. Eline emeğine sağlık. Süper konser. Danimarka'dan sevgiler saygılar diye seslenen Ayşe'nin. Konser şarkıları süper olmuş. Eline emeğine yüreğine sağlık Bircan kardeşim. 100 üzerinden 100 birinci şarkıyı aldım keyifle dinledim diye seslenen Finlandiya Mustafa Yaşar. Alaaddin hoş geldin, emojilerin adamı. Emojilerle konuşuyor Alaaddin. Ama anlaşıyoruz değil mi? Peki o zaman sırada senin sevdiğin bir şarkı demiştin İlyas. Bu şarkıyı çok seviyorum. Kendi sayfamda, fotoğraflarımda da kullanabiliyorum.
bir süredir, yani bu hafta aramızda olamayan, birazcık rahatsızlık geçiren sevgili Yetken, şifa niyetine şarkıyı sana nefese de armağan edelim. Hadi o zaman son ses diyelim mi? Kendime torpil yapmış gibi oldum, şarkıyı öne aldım ama kızmaz benim imbat canlarım, değil mi? Hak ettim. Hak ettim ben bu şarkıyı.

Ben mi batıyorum gözünüze? Ben mi yük oluyorum size? Sanki elim giriyor cebinize. Gidin gidin diyor işinize. Ay, güzel şarkı, en azından ben seviyorum. Dinlerken de oh mis dedim ben. Sabah alarm çalınca 5 dakika daha deyip 1 saat uyuyakalanlardan mısınız? Yoksa bir alarmda roket gibi kalkanlardan mı? Soru diyor Can kardeşim, imbahçanlar hangisi acaba? Benim uyanmam için saate gerek yok. Danimarka'dan sevgiler saygılar diye seslendin Ayşe'nim, canımsın. Ya ne güzel, ama erken yatıyorsun değil mi? Ben mesela hep 10 dakika öteliyorum. Alarm çalıyor, bir 10 dakika, bir 10 dakika, bir 10 dakika. Tam yarım saat. Yatakta kendimle boğuşuyorum, efendim kalksam mı kalkmasam mı diye. En sonunda hadi, hadi kalk sen kalk diye ayaklanıyorum. Kemer altından Veli Tunç. Hayırlı yayınların olsun Masal Hanım. Orhan Baba'dan diyor güzel bir şarkı gelir mi? Eyvallah diye seslendin. Veli, hoş geldin. Kemer altına da selamlar, sevgiler gönderelim. Ben yazmıyorum diyor. Aynen, telefon yazıyor bu arada. Sanırım Danca. Hemen işin kolayı da var, çevirisine bak diyor, tıkladım, seni seviyorum diyor. Tabi Danca yaz deyince sen de Danca yazıp göndermişsin, ben de seni seviyorum, o güzel yüreğinden kocaman öpüyorum Ayşe'nim. Olmaz mı Masal abla diyor, olur olur, çok seviliyorsunuz Karamürsel'de Masal abla, program süper diye seslenen Mümin Başkan, çok teşekkür ediyorum, keyifli dinlemelerin olsun. Konseri yapan kardeşim, bize nasip olmadı diyor, daha böyle konser ne hikmetse diyor, babalar bana yasak. Seni tebrik ediyorum, süper konser oldu, hepsini keyifle dinledim, alkışlar sana, puanım milyon milyar katrilyon. Can abim, Bekir Kaymaz abim, öncelikle hemen bir düzeltme yapalım, estağfurullah, sana yasak değil. Bir ara konser yaparken babaları ayrı zamanda yapıyoruz, o yüzden babalardan seçmeyin lütfen, babalar olmasın diye not düşüyorduk, ama son zamanlarda farkındaysan babalardan konser yapanlar, karışık konser yapanlar, akışa bıraktık kendimizi, öyle kurallar çerçevesinde yayın yapınca imbahçanlarımı sıktığımı düşündüğüm için akıştayız. O zaman bir dahaki konserde sen de krallar geçidi gibi babalardan konser verebilirsin, kimseye yasak yok. Hepimiz aynı şartlarda konser yapıyoruz. Bakın ben bile, hani yayıncıyım, dur ben şu şarkıyı yapayım, şu sanatçıyı ben seçeyim sadece gibi bir kaygı yok. Hepimizin konser şartları aynı. Bu arada Bircan da sanırım sürekli dinlemediği için aslında olaya hakim değildi. Çünkü ilk konseri de Müslüm Baba olmuştu. Listede hazırlanmışken ben de kıyamamıştım. O yüzden sorun sıkıntı yok efendim. Anlaştık mı Can abim? Dinlettiğin için teşekkür ederim. Rabbim işini gücünü rast getirsin inşallah. Süper bir konser oldu. Konser için puanım 10 bin, 20 bin, 100 milyon, 100 katrilyon. Sıradaki tüm şarkılar Adana Demir Sporlulara gelsin. Eyvallah, cansın, canansın. Adana'dan selamlar, saygılar sunuyorum. Tüm alkışlar sana ve konsere gelsin. Ben Lades'i senin yüreğinde bıraktım. Kim elimden tutmaya kalksa aklımda diyorum. İnsan sadece sevdiğine şiir olur, başkasına hikaye. Bizim de şiir olacağımız günler yakındır inşallah sevgili Mesut. Adana'ya da selamlar, sevgiler gönderelim.
Can Masal kardeşim, bugün baya baya dağıldık. Vallahi pazartesiye kadar ancak kendimize geliriz. Eline, emeğine, yüreğine, sesine sağlık. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Keyifli hafta sonları. Kal sağlıcakla. Tüm yabancılara sağlıklı, mutlu, huzurlu hafta sonları. Kalın sağlıcakla, dualarla diye seslendin. Finlandiya, Mustafa Yaşar. Şöyle bir şarkıları değiştireyim ben, oynama yapayım efendim.

Çok oynadım herhalde, şarkı gelemedi. Ay. Elimde duran fotoğrafı baktım ama tanıyamadım.

0: İnan seni çok seviyorum, sen de beni seviyor musun? Bir daha söyle diye haykırasım geldi. Sedat, o en son yazdığın mesajı siler misin lütfen? İstemiyorum. Programda polemik istemiyorum. Herkes istediği şeyi söyleyebilir, saygı, sevgi çerçevesinde. Lütfen o mesajı sil. Ayşe kardeşim, Ayşen kardeşim 1978'den beri çalışıyorum. Hiç alarm kurmamışımdır diyor. Hep alarmdan 5-10 dakika önce kalkarım. Ben diyen Can abim, Bekir Kaymaz abim. Ayşe'nin sorusuna cevap vermişsin. Şahanesin hay maşallah. Ben 25 yıldır aynı işte çalışıyorum. Saati 4.25'e ayarlıyorum. Alarmdan 7 dakika önce kalkıyorum. 7 hem de. Hamburg Ferdi Çıtak. Vallahi şahanesiniz. Ben öyle yapamıyorum ne yazık ki. Ama kaçta yatıyorsunuz onu da söyleyin. Erken yatıyorsanız. Şimdi bir reklama gidelim, sonrasında.
1: İmbat FM. Damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalp.

Günaydınlar kardeşim, hayırlı cumalar dilerim. Sıradaki şarkı Öznur ve Ayşen'e gelsin diye seslenen İzmirli. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. Hayırlı uğurlu huzurlu cumalarımız olsun inşallah. Her şey için çok teşekkür ederim. Yüreği güzel ablam benim. Ben de sana teşekkür ediyorum Sedat. Yorumu sildiğin için. Ablam çok güzel bir yayın oldu yine. Eline emeğine, yüreğine sağlık. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. İyi tatiller diliyorum. Hoşça kal. Güle güle git. Masal ablam benim. Tüm imbatcanlara iyi tatiller. İnsanlar düzlüğe çıkınca sizinle çıktığı yokuşu unutur. Nankörlük bir durum değildir, bir huydur, değişmez. Bak bu konuda katılıyorum sana Sedat. Olaylar karşısında takındığımız bir tavır değildir nankörlük. İnsanın içinde vardır, özünde vardır, damarlarındaki kan da vardır. Siz ağzınıza kuş tutsanız da onlara yaranamazsınız ki hiçbir zaman böyle bir çabamız yok zaten de. Hani onlar öyle düşünüyor ya. Nankör her zaman nankördür. Nankör kelimesini söylenirken ne kadar zorlandım. Çünkü sevmiyorum nankörleri. Körsünüz, nankörsünüz, hiçbir şeyi görmüyorsunuz. İnşallah diliyoruz ki o nankörlerin karşısına kendileri gibi insanlar çıksın. Pardon Can kardeşim, anlaştık diyor bundan sonra. Tamam eyvallah, seni çok seviyorum, sıkıntı yok diye seslenmişsin. Can abim, Bekir kardeşimiz abim, anlaştığımıza çok sevindim. Yanlış anlamayı hemen düzelttik, toparladık değil mi? Hepiniz benim için ayrı ayrı çok özelsiniz, çok kıymetlisiniz. Benim bu hayatta en çok korktuğum şey yanlış anlaşılmaktır. Hep de korktuğum başıma gelir. O yüzden anlaştığımıza sevindim. Can abim, Bekir Kaymaz abim. Günaydın Masalcığım. İnsan çocukları söz konusu olunca hemen diyor saat çalar çalmaz uyanıyor masalım. Dünya bir yana, çocuklar bir yana. Bugün seni evimden dinliyorum. Hayırlı cumalar. Bu arada hepimizin cuması mübarek olsun. Aydın'da seni can kulağıyla dinliyoruz. İki gün yoksun. İyi tatiller canım. Bugün isteğimi diyor senin o güzel yüreğini bırakıyorum. Senden bütün imbahçılara gelsin diye seslendin. Nazlı'nım canımsın. Tabii çocuklar olunca. Aynen dediğin gibi akan sular duruyor da. Hani biz şahsi olarak acaba saat çalınca mı uyanıyoruz? Yoksa o sabah şekerlemesi hepimize tatlı mı geliyor? Yo ben uyku sevmiyorum diyenler de var elbette. Değil mi Hüseyin? Mesela Hüseyin'in küçük yarasası. Geceleri uyumuyor. Dolayısıyla Hüseyin'i de uyutmuyor. Ama ben uykuyu seviyorum. Ne yalan söyleyeyim. Seviyorum. Dertten, kederden uzaklaştığımı düşünüyorum. Mesela canım sıkkınsa benim uykulu hallerimden anlarsınız. Bir ağırlık çöker bana. Direkt uyumak isterim. Yıldız Tilbe'nin şarkısı mı vardı? Üzülünce ne yaparsın diye. Benim o şarkıya cevabım. Uyurum. Masal abla, Emrah'tan diyor güzel bir şarkı. Aydın'dan Riva Mobilya çalışanlarından Fahrettin Demir abime armağan ediyorum. Gönder gelsin. Karamürsel'den Aydın'a sesler sonda diye seslendin Mümin Başkan. Ama bir Ferdi Baba bir de Orhan Baba şarkısıyla artık kapatıyoruz. Sonlara gelmişiz, ben hiç farkında değilim yine. Sıradaki şarkıları armağan ederim Fahrettin Bey'e, olur mu? İyi niyetin ve güzel kalbin için teşekkür ederim Masal diye seslendin. Kadir Pak, ben teşekkür ediyorum. Mutluluk paylaşıldıkça çoğalır, üzüntüler, dertler paylaşıldıkça azalır. Ben öyle düşünüyorum, o yüzden paylaşmak istersen bizler buralardayız. Her ne kadar hafta sonu gelse iki gün olmasak da hafta içi her gün buradayız. Bugün dinleyemedim ablacığım, dışarıdayım, biraz işlerim vardı. Eminim harika bir yayın olmuştur. Son dakikalarda yetiştim. Sıradaki şarkıyı gönderir misin diyor bana da. En güzeline emanetsin ablacığım, kendine çok iyi bak. Görüşünceye dek Allah'a emanet. Sevgili Hoşiyet, sana kolaylıklar diliyorum. Sen de Allah'a emanetsin. Bak ya, tam da Ferdi Baba şarkısı üzerine gelinir mi? Gelinir gelinir. O zaman Ferdi Baba şarkısı sana da armağan olsun.

İnsanoğlu ne kadar kolaycı değil mi? Yaptığımız hataları kabul etmek, onlarla yüzleşmek yerine dağları, taşları, yolları, örtüyü, böceği, hayatı, kaderi suçluyoruz. Ah diyoruz, yalan dünya. Çünkü biz hiç yalan söylemiyoruz. Hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Gözü yolda olanı tutmaya çalışmayın. Bugün tutarsınız, yarın tutarsınız, öbür günde tutarsınız belki. Ama eninde sonunda gidecektir. O yüzden gitmek isteyene güle güle diyeceğiz. Bizi çok kızdırdıysa arkasından su dökmeyeceğiz efendim, içimizi dökeceğiz. Ama içinize de dökün yani, kalmasın öyle uhde olarak bir köşelerde. Keşke şunu da söyleseydim, bunu da söyleseydim demeyin. Söyleyin ya. Açık yürekli olun. İnsanlar kırılmasın diye susarken kendinizin ne kadar kırıldığının farkına varın. Kimse sizden daha kıymetli değil. Şarkı beni sinirlendirmiş mi ne? Şahane bir şarkıydı. Ferdi babamızı da sevgiyle, saygıyla, rahmetle analım. Benim kızgınlığım tabii ki şarkılara değil, insanoğluna. Ve Allah cenneti müjdelerken cennetin sadece Hakk'a kulluk etmekle, elde edileceğini buyurdu. Cennet muradımız ama amellerimizin karşılığı cehennemi işaret ediyor. Çünkü haramı helale, kolayı zora, yalanı doğruya, zalimi mazluma, nefsi Allah'a tercih ediyoruz. Ya işte. Değil mi? Aslında az önce konuştuklarımızın özeti olmuş. Sevgili Rıdvan, eline, emeğine, yüreğine sağlık, final diyelim. Cani değiliz ama öldürmemiz gereken bir nefsimiz olduğunu unutmayın. Nefsiyle hareket edenlerin başına ne gelir bilemeyiz artık. O zaman biz de hak ettin deriz yani. Ah edip vah edip üzülmeyiz. Can kardeşim, masal hafta içi 11'i geçmez diyor, yatarım yastığa. Birkaç dakika varken diyor uyurum. Ay sen yastığı gösterince uyuyanlardansın. Hafta sonu 12.30 1 olur diyor. Ya canımsınız. Abim Bekir Kaybız abim, ne de güzel cevap veriyorsunuz, şahanesiniz. İnşallah böyle geceleri yastığa başınıza koyduğunuz zaman melekler gibi, bebekler gibi uyuyun. Ben de bunu diliyorum sizler için. Zaten vicdanınız rahatsa öyle uyursunuz da, ben yine de dileyim. Can içi en güzel hafta sonları senin ve sevdiklerinle beraber olsun. Seni önce Rabbime, sonra seni sana emanet edelim. Kendine cici bak. Rabbimizin verirse inşallah pazartesi huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip olur. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın canlı masal kardeşim. Ayşen kardeşim, ben ertelemem diyor. Ertelersem işe gitmem. Allah der kalkarım kardeşim. İmbahçanlar Allah'a emanet olun canlar diye seslendi. Allah, ben de işe gitmezsem kovulurum diye kalkmam gereken saatten önceyi kuruyorum. O yüzden öteliyorum. Rahatlığım ondan yani. Yoksa son dakikaysa ben de fişek gibi kalkarım. Muhsin abim, sen de Allah'a emanet ol. Masal, ben 11.30'da uyurum. Alarmdı diyor, 5.50'de. Uyanırım tabii, alarmdan önce. Aa, söyleyemedim. Alarmdan önce uyanırım. Malum bir saat yol, uzak iş yeri. Ya Allah kolaylıklar versin. Sabah sabah trafikte ne çekiliyordur. Hele de İstanbul'da değil mi? Masalım, keyifli muhteşem bir yayın akışı oldu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kocaman öpüyorum seni. Allah'a emanet ol. Cansın, iyi ki varsın. Seviliyorsun, sensiz, bizsiz iki gün. Mutlu hafta sonları olsun diye seslenen Eminem. Öpüyorum seni o güzel yüreğinden kocaman. Özleyin beni anacığım.
Bana misafir gelenler bilir benim 11'de yattığımı. Ona göre gelen erkenden gider. Hafta içi kimseye gitmem. Hafta sonu giderim ancak diye seslendin. Güzel bir plan. Uyku şifa olsun. Hepimizin uykuya da ihtiyacı var. O yüzden güzel deliksiz uyumak çok kıymetli. Allah'a emanet ol. Süper süper yayındı masal diye seslenen Zeynel Evidim Bayram. Teşekkür ediyorum. Masal abla ben sabah 6.15'te kalkıyorum diyor. Alarm çalar çalmaz hemen kalkıyorum. Gece de diyor saat 12 gibi yatıyorum. Senin yatış biraz geç ama 6 saatlik uyku yetmez. Bana bakın. Emin Başkan, Allah'a emanet ol, kendine iyi bak, güle güle git, güle güle gel, pazartesi günü görüşmek ümidiyle, kimseye karışma, seni seviyorum diye seslendin Can abim. Bekir Kaymaz abim, Hatice abluma çok çok selamlar, sildim ablam benim diye seslenmişsin Sedat, teşekkür ediyorum. Bir daha olmamasını diliyorum, istiyorum. Uyumak nasıl bir şey diyor, istiyorsan yarasayı bir hafta bakıversen diyor, uykunun en tatlı yerinde ayakta. Bir hafta diyor çok değil, çok güzel bir yayın akışı oldu. Pazartesi sendromu olarak geleceğim diyor. Şimdiden hoşça kalın. Aydın'dan Hüseyin, getir Hüseyin. Getir, şahane bakarım. Ya ben çok anaç bir insanım. Bakmam mı? Gerekiyorsa hiç uyumam. Öyle de bir tarafım var. Hani masal bir plan yaptık, hadi gidelim ama 24 saat uyumayacaksın deyin, uyumam. Aa, ertesi gün de 24 saat kalkmam ama. Yaşa masalımız, iyi ki varsın. Konser için teşekkür ederim İmbahçanlar. Allah'a emanet olun. Pazartesi günü görüşmek üzere inşallah diye seslenen Beydağlı. İnşallah Allah'tan bir mani olmazsa görüşeceğiz. Of dağlar of diyor. Ne yaptın bir masal? Masal candır, gerisi heyecandır diye boşuna demiyorum. Var ol, süpersin kardeşim diye seslendin. Can abim, Bekir Kaymaz abim, sen de şahanesin. Kar çiçeğim, evet mis mis, çok güzel çiçekler diyor, teşekkürler. Selamları var annemin ve Gönül Kırmaz ailesinin. Evet diyor, benim Seram sen, senin gibi diyor, sen Seram gibisin. Çiçekleri açtırıyorum yüzünüzde değil mi? Mevsim çok teşekkür ediyorum. Çiçekler kadar güzel olmasak da güzel insan olmaya çabalıyoruz. Seninle her daim pazartesi duyuşmak dediğine güzel bir yayın. Mutlu bir hafta sonu diliyorum sana ve İmbat FM ailesine diye seslenen sevgili Yetkin. Çok teşekkür ediyorum. Pazartesi bekliyoruz. Bu arada bir görsel atmışsın. Bir kahve, bir çay herhalde. Kim hangisini içiyor acaba Yetkin? Ben gibi kahveci olan kim? Bu arada duyurumu yapmak istiyorum. Biliyorsunuz pazartesi konserini tanker şoförümüz Vedat'a verdik. Sevgili Vedat şu anda aramızda yok ama beni duyduğunu umut ediyorum. Duymasa da İmbat Canlarım'ın duyuracağından eminim. Orhan Gencebay şarkısıyla bitireceğim. Kadir Pak şarkı şifa niyetine, sana o güzel yüreğine armağan olsun. Tabii her yerden herkese armağan da edeceğiz. Bana da gelsin müsaadenizle. Sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Lütfen kendinize iyi davranın. Çünkü bir tane daha sizden yok. Hoşça kalın. İmbat'ta kalın.

0: başka nesin?
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız...

Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.

0: destilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'ı geçtiler ve şöyle söylediler.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
3: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
4: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
3: Evet sayın dinleyiciler.

0: 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktanı geçtiler ve şöyle söylediler.
1: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta, hoşça kal usta.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Münir Sekmeç, Kadir Öttürk, Fehmi Doman, Özgür Doman, Faik Deveci, ziyaretçiniz var.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj Günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj Günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: cennetim sensiz ise, ben cennetin eyleyim.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
3: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Aldanma çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı, ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı, hesabı vermeden gidecek bir gün. Gidecek bir

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

ve tek tescilli doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere rast çektim isyanlardayım.

0: Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
0: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM Tam 90.
1: Yalan dolan yoktur bende. İnan canım sevdiğime, aşkımıza sürmem leke.

0: Fuat FM'de şimdi reklamlar.
1: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj Günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
2: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibe kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime, sensiz yaşayamam sözün geliyor.
1: İmbat FM, damardan

Varsın olsun sen beni zalim bil. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarında boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

portakal çiçeğim gel. Gel gel hadi gel gel yalvarırım portakal çiçeğim gel. Özlemeye doydum sana acık

Uykularım kaçıyor, tutuşuyor özlemlerim. Toprakta suyu bulan kök gibi sarıl bana hasretin.

Hadi gel sevişelim, gel portakal çiçeğim, bekledim yeterince. Gel gel gel gel portakal çiçeğim, gel gel gel, hadi gel portakal.

0: Seni hep görüyorum, hala seni çok seviyorum.
1: Ayrıldık işte, ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma, seni benim kadar seven olmaz ki. Özlemesem de özlüyorum, hiç gelmesen de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Bal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

gibi umutlarımı. Çaldın bugünümü, yarınlarımı. Gel canımı da al acımıyorsan. Gel canımı da al acımıyorsan. Gel canımı da al.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Artık bundan böyle ölüm paklar beni yar. Kim senin açtığı yara gözümden yaş dökemez gayrı. Usul usul adımlarım var cesaret edip girilmeyen sokaklarda. Ölümün pençesinde sessizliğim değmiş gökyüzüne. Sensizlikten mi yoksa senden mi korkacak bu yürek söyle yar. Alıştım kopan her parçamda kalkıp yeniden yaşamaya. Alıştım dostlarımdan gelen niyeti belli oklara. Alıştım, alıştım bu çıkmaz dolu yaşamımda. Kimsesizler kimsesiz.

0: Anlamamıştım ben kimseye böyle.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.

0: Dilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
3: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
4: İmbat FM, damardan kalbe.

Bilmeyiz hiç yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerin kulağım kirişte, ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avcunda koşan her bir anneye, tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeyi armağan.

yani benim güzel annem. Alaşafağında ülkemin yıldız uçurtmak varken, oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguymuş şu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin.

sen beni, bayrak tutan çarpışan, her kadın toprağa tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Ben doğuştan kadersizim. Felek zalim, dünya acı. Yalnızım ben, yalnızım. Yalnızım, doğuştan yalnızım.

anılar oldun, hatıram oldun, sevincim oldun, şarkıma, şarkıma.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: merak etme sen. Aşkın yürek dağlarıymış, garipler de severmiş. Kara gözlerine yaşlar dolmuş. Hadisi sen üzülme, merak etme sen. Merak etme sen.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Gittim ya, gittin ama bu aşkı sakın harcama. Kurduğumuz hayalleri, sakın kurduğumuz hayalleri bir avuç suda yıkma. Seni bir bekleyen var, seni bir bekleyen var.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala bor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: evlisin, yuvana dönmelisin, sen artık gitmelisin, vakit çok geç olmadan.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

zaman geçersen bu mahalleden içimi incecik bir sızı sarar. Yorgun gözlerim pencerelerde yolumu bekleyen bir kadın arar. Seneler önceydi bir kadın vardı. Burada bu yerde benle yaşardı.

üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce kalmış. Boş görünce.

Birazdan gelecek o gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru. Ona bir iki söz diyeceğim var. Maziden bir hesap soracağım var. Ondan bir mutluluk alacağım var. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, imzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı, nikah memuru, kıyma bu nikahı.

Aşkla demlenmiş sevdalı gönlümü boz bulanık çaylara döndürdüler. Renk renk, ilmik ilmik huzurla dolu ömrünü, rengi solmuş, ipi kopmuş çubuk.

Ben birini öldürdüm içimde. Şu an, şu dakika, şu saniye. O kadar acıtmış ki canımı. Son arzusunu sormadan aldım canını. Ben birini öldürdüm.

0: canım.
1: Sen iste yeter, gelirim canım.
0: Böyle bir aşk yok bilirim canım.
1: Ölürüm ben sana,

0: senin kalbini sevdim. İçindeki çocuğu, tenine dokunmadan gözlerinde eremeyi, ben seni sevmeyi sevdim. Benim için teksin ve sadece sen gerçeksin. Ne kadar çok sevdiğimi sen bile bilmeyeceksin. Ölürüm sana canım. Yüreğime bir girsen kendini göreceksin.
1: En karanlık gecemde sen doğarsın. Sen benim büyük sevdam, diğer yarımsın. Adın dilimdeki en güzel söz. Başkam yok benim, başkam yok, inan son göz ağrımsın. Sen içimde rüzgarlar estiren her bekleyişimin tek adresi. Sen yüreğimin aşklı sesi. Ayrılırken bu dünyadan yanımda sen olacaksın.

0: ölürüm sana. Ölürüm canım.
1: Canım.
0: Sen iste. Sen iste hemen gelirim canım. Böyle bir aşk yok. Böyle bir aşk yok bilirim canım.
1: Bilirim.
0: Ölürüm ben. Sana ölürüm.
1: Ben sana ölürüm.
0: Ölürüm.
1: Damarımda
0: sen akarsın canım.
1: Akarsın.
0: Yüreğimde tek canım. Sen varsın canım. Beni yalnız sen anlarsın sen canım.
1: Canım.
0: Ölürüm ben sana ölürüm. Sen.

Bir yanda feleğin acı sillesi, bir yanda sevdanın derdi çilesi, bir yanda hayatın türlü hilesi. Vuracağım bir gün kendi kendimi, vuracağım bir gün.

Gidişini, gidişini kendime nasıl anlatmalıyım? Sende bir açıklaması vardır. Vardır olmasına da, ama ben bilmiyorum. Dilediğin her şey, her şey gönlünce olsun. Çektiğin en büyük ceza, mutluluk olsun.

0: Sokaklardayım, sokaklardayım, üstüm başım darman duman. Sokaklardayım, sevsem sevilmem, düzdüm diyemem, şaşırmışım.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

kapımı çalıyor her gün bir dert. Ümitsiz aşkların kurbanı. Kapımı çalıyor her gün bir dert. Ümitsiz aşkların kurbanı. Yaşadım ömrümce hep acı hasret. Dert babası. Yaşadım ömrümce hep acı hasret. Derdinle dertlenen dert babası. Derdinle dertlenen.

0: Seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime. Sensiz yaşayamam sözüm geliyor.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Ben de seviyordum delicesine. Aldanmışım meğer kalpsiz birine. Şimdi ağlıyorum kendi halime. Ben aşkın kahrını çekemez oldum. Ben aşkın kahrını çekemez oldum.

vermesin. Ben aşkın kahrını çekemez ol. Allah kimseye böyle bir dert vermesin.

Tanrım, bir aşkın esiri ol. Hayatta, hayatta

Tadım tuzum neşem kalmadı. Kırıldı cesaretim, esaretim hala dolmadı.

Merhaba güzel gözlüm. Sana bu mektubu gözlerim yaşlı, yüreğim sancılı bir halde yazdım. Sitemlerimi hoş gör kara saçlım. Efkarlı, kederli bir başla yazdım. Bana kızıp sakın bu mektubu yırtıp atma yar. Satır aralarında gözyaşlarım var. Hangi yana dönse bin hatıran var. Bana bıraktığın kalemle yazdım. Nereden başlayacağımı, nerede bitireceğimi bilmiyorum. Hasret kokan türküleri dinliyorum seni bana anlatsın diye. Evi sevdiğin renklere boyadım. Yerden halıları kaldırmadım ayak izlerin kaybolmasın diye. Siyah ile beyazım karışmış son günlerde. Her şey ama her şey inatla seni hatırlatıyor bu yerlerde. Dostlarla da arayı bozdum bugünlerde. Sen nasılsın, mutlu musun bilmiyorum hayatını. Umutla kaç kez bekledim yollarını. Şimdi çıkıp gelsen karşılıksız ve çıkarsız vermeye hazırım ömrümün geri kalan yıllarını. Yaşlı gözlerimde aşk perde perde. Ben hep seninleyim, ben hep seninleyim görüşmesek de. Sen de seviyorsun, sen de seviyorsun inkar etsen de. Ben senin aşkını kalbime yazdım. Yetmedi mi yar, yetmedi mi?

Bu zarfın içine kalbimi koyup sana göndermek isterdim. Nasılsa bana bir hayrı yok, yaramaz bir çocuk misali söz dinlemiyor artık. Sensizlik öfkeye, kedere dönüştü bugün. Ayrılık isyanı başlattı bugün. Bütün gece seni düşünüp kalemi canıma batırıp yazdım. Dilimde sözler sitemkar, kalbimde hüzün. Hayalimde kara gözleri, ay parçasıdır yüzüm. Nasıl kurtulacağım nedir sözüm? Bu gece bütün yeminlerimi bozdum. Doktora gideceğim yarın sabah. Ameliyat olacağım uyarsa hesaba. Kalbimi yerinden söküp çıkarsın. Dayanamıyorum artık bu acıya, bu sancıya. Güzel gözlüm, hoşça kal demeden önce birkaç satır yazmak istersen sen de bana. Zarfın içine kömür karası saçlarından birkaç tel koy, hatıra kalsın bana. Ellerimi yüzüme sürüp koklamak istiyorum. Yıllardır hasretim sana. Nerede yaşarsan yaşa, sen ne kadar uzaksan bana, ben o kadar yakınım sana. Aklımla barışık değilim ama gönlüm hep senden yana.

Yaşadığım sevinçlerin hasretini çekiyorum. Paylaşamadığım hislerin acısını taşıyorum yüreğimde. Bir sonbahar akşamını anlıyor içimdeki burukluk. En içli şarkıları söylemek geliyor içimden. Feryat edercesine, seviyorum, seviyorum, ölürcesine.

aklımda bir türkü, hayalim de sen. Uykularım bıçaklanır sırtından, bilsen. Eski hatıralar unutulmuyor, yeri doldurulmuyor gidenim. Vay bir gelsen. Ben bu hallere düşecek adam mıydım? Gölgem bile terk etmiş beni. Yıllar, yıllar öfkesini üstüme yıkmış. Eskiden böyle miydim? Benim en vefalı dostum.

gece herkes uykuda, bense yalnızlar rıhtımın. Vicdansız bu akşamlar, her gün canımı al.